0: When your enemy tells you that he wants to destroy you, you should probably believe him.
1: Netanyahu'nun barış istemediğini bir kez daha
2: İki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eden bir noktaya taşınmıştır.
3: המסר עבר, אבל כנראה שלא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.